gör rengi, hem buz kurum rengi, vermez yo bir soğuş. Şayet yaz nazlik, yavaz roh dur, tu ye şebe tarik, ye ruze por nur, ye camen o divi, vazma por sidi, on buz kemi rafti, ve çiçi mi kendi.